Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her

0: Radyo Fresh.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Ben buna hazır değilim dedi. Ben buna hazır değilim.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh,

0: İniyor lan aşağı.
1: Abi gözünü seveyim, burada beni vurdular yer yemin ederim.
0: Metin, beni katil mi edeceğim Metin? İn lan aşağı.
1: Abi bak gözünüz...
0: İnsene lan! Hadi lan!
1: Abi kapı açılmıyor, galiba bebek ileri var. Arkadaşlar bir yardımcı olurlarsa.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
8: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
9: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
8: Gelinlikten bindallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
9: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
8: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
10: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
5: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Artı eğitim.
8: Yaz tatili başladı.

0: Ki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: Artı Eğitim Eğitim.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi, Gözde Sürücü kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü kursları.
4: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendini

0: 20.09 Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğinize değer katar.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
1: Reklamları dinlediniz.

Herkese merhabalar. Bu güzel hafta başında umuyorum keyifleriniz yerindedir. En güzel şarkıları bugün de bizden duyacaksınız. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş

0: deli sevgilim. Ah benim depresyon güzelim, hadi gel döndür beni.
1: Bugün size ilk olarak binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bazı egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Antik Çin'den de bahsedeceğim, Roma'dan da bahsedeceğim. Düzenli egzersiz yapmak biliyorsunuz artık sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli, kanıtlanmış durumda. Günümüzden binlerce yıl önce kurulmuş medeniyetlerde aslında bu gerçeğin farkındalarmış. Biz zannediyoruz ki her şeyi yeni bulduk, şimdi bulduk. Antik medeniyetlere baktığımızda oradaki insanlar da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için hep çaba göstermişler aslında. Mesela bazı toplumlardaki egzersizler oldukça katı kurallara bağlılar. Mesela Roma'da hastalanmak egzersizleri aksatmak için geçerli bir bahane bile değil. İşte bugün size antik medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bazıları oldukça ilginç egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Hazırsanız güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşacağımızı zaten programın en başında söylemiştim. Şimdi dayanıklılığınızı geliştirmek istiyorsanız kaynayan kazanları bile kaldırmaya devam edin. Ne mi dedim? Anlamamış olabilirsiniz, hemen açıklayayım. Antik Çin medeniyetinde kazan kaldırma oldukça yaygın bir egzersiz biçimi. Ama dayanıklılığı arttırmak için kaynayan kazanları kaldırmak biraz daha faydalı görülüyor. Antik Çin'de dayanıklılık egzersizi yapmak isteyenler içerisinde kor halde kömür bulunan kazanları başlarının üzerine kadar kaldırmak zorundalar. Sağlıklı bir yaşam için yapılan bu egzersiz zaman zaman tabii ölümcül kazalara da sebep olmuş. Mesela hanedanlığın kralı Wu kaynayan kazanlardan birini kaldırdığı sırada ciddi bir şekilde yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. Az önce demiştim ki hastalanmak egzersiz yapmanıza engel değil. Bunu da açıklamak isterim. Antik Roma'ya baktığımızda özellikle jimnastik ve güreş üzerine uzman olan filozofları görüyoruz. Oldukça disiplinli bir egzersiz eğitmenleri oldukları da karşımıza çıkıyor. Öyle ki hasta olan öğrencilerinin bile egzersizlerine devam etmesi gerektiğini söylüyor bu filozoflar. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar acımasızmış. Yok yok, o kadar değil. Hasta öğrencilerine normalden daha hafif bir egzersiz programı hazırlıyor.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
8: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
9: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
8: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
9: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
8: Adres: Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
10: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
12: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo 5. Güle devam ediyor.
15: Radyo Fresh.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Saraka Samhita, antik Hindistan'dan günümüze ulaşan en eski tıbbi belge. Bu kadim belgenin ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmiyor ama bu belge içerisinde oldukça faydalı egzersiz tavsiyeleri barındırıyor. Mesela fiziksel aktivitelerin faydaları ile ilgili bölümün sonunda aşırı egzersiz yapmanın zararları da anlatılıyor. Günümüzde de böyle değil mi zaten? Her şeyi kararında yapmak gerekiyor. Çünkü egzersizin fazlası da insana zarar verebiliyor. Sonra karbonhidratlardan uzak durmak konusunu da biraz konuşalım isterim. Karbonhidrat tüketiminde aşırıya kaçmak biliyorsunuz sağlıksız kilo almanın baş faktörlerinden bir tanesi. Ne yazık ki Romalı gladyatörler de bu gerçekle karşı karşıya kalmışlar tarihte. Gladyatörler arpa ve fasulye ağırlıklı bir tür lapayı öğünlerinin temel gıdası haline getirince bir hayli kilo almışlar. Oysa zorlu arena dövüşleri sağlam bir kondisyon ve fit bir vücut gerektiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte bu sebeple Roma'nın ünlü doktorlarından Galen gladyatörlere diyetlerinden karbonhidratı çıkarmalarını tavsiye etmiş binlerce yıl önce. Evet, karbonhidrata karşı koymak çok zor. Ben kesinlikle bunu düşünenlerdenim. Bilmiyorum sizde de hemfikir miyiz? Şöyle kocaman tabakta bir makarna, mantı, ne bileyim poğaçalar, puf puf kabaran, çıtır çıtır börekler. Zor değil mi? Bu arada antik Yunan sporcularından da biraz bahsedeyim size. Egzersizlerine başlamadan önce vücutlarına mutlaka doğal yağlar sürüyorlarmış, biliyor muydunuz? Dönemin bilim insanları sporcuların vücutlarına sürdükleri yağlar sebebiyle derilerinin kalınlaştığına ve bu sayede çok daha verimli egzersizler yapabildiklerine inanıyorlarmış. Ayrıca doktorlara göre bu doğal yağlar sporcuların egzersiz sırasında üşümelerini de engelliyormuş. Biraz da size kumda koşma kavramından bahsedeceğim ama yine iki güzel şarkı dinletmek isterim öncesinde.

Gülgün Ögür'le de birlikteyiz. En keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün binlerce yıl öncesine götürdüm sizi. Günümüze kadar ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Şimdi milattan önce 6. yüzyılda yaşayan bir seyyah ve filozof antik Yunan'daki koşucuların egzersizleri üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Ona göre koşu egzersizleri kesinlikle sert bir zeminde yapılmamalı. Çünkü hızlanmak isteyen sporcular yumuşak bir zemin olan kumda egzersiz yaparsa çok daha keyifli şekilde o egzersizi yapıyorlar. Ayrıca filozof koşuculara çeşitli engellerin üzerinden atlamalarını da tavsiye ediyormuş. Antik Mısırlılara baktığımızda esnek bir bedene sahip olmayı oldukça önemsediklerini görüyoruz. Öyle ki çeşitli esneklik egzersizlerini çömleklerin üzerine resmederek binlerce yıl sonraya ulaştırmışlar. Antik Mısır'ın bu denli önemsediği esneklik egzersizleri modern yogaya aslında ilham vermiş bile olabilir diyebiliriz. Bir de nefes egzersizlerini alayım hemen araya. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarında yaşamış Çinli bir doktor Hua Tuo nefes egzersizlerinin oldukça önemli olduğunu keşfediyor. İşte bu sebeple insanlara sık sık nefes egzersizleri yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Doktor insanların sağlıklı bir vücuda kavuşmaları adına sadece tavsiyeler vermekle kalmamış, nefes egzersizleri için kaplan duruşu isimli özel bir hareket bile geliştirmiş. Merak ediyorsanız internette aratabilirsiniz. Günümüzde de zaten biliyorsunuz birçok yerde nefes egzersizlerinin öneminden bahsediliyor. Devam edeceğiz yine iki güzel şarkının sonrasında.

Gülgüne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerinden bahsediyorum size. Şimdi Roma'nın meşhur doktorudur Galen, biliyorsunuz. Bir tavsiyede sıkı bir vücuda sahip olmak isteyenlere diyor ki, zorlu egzersizler yapmanıza gerek yok. Doktora göre sıkı bir vücut için toprağı kazmak oldukça etkili bir yöntem. Öte yandan yine Galen'e göre tırmanmak da oldukça güzel bir alternatifmiş günümüzde. Özellikle şehir yaşamlarında nasıl gerçekleştirilir bilemiyorum ama... Köyde falan yaşıyorsanız biraz daha şanslısınız tabii ki. Aslına bakarsanız Antik Roma'ya baktığımızda uzun ve yorucu egzersizlerin boşuna bir çaba olduğuna inandığını görüyoruz insanların. Eğer Romalı bir insan illa egzersiz yapacaksa, diyor ki dönemin doktorları, egzersizi çabucak bitir. Önerilen egzersizler arasında kısa süreli koşu var, hafif ağırlıkların kaldırılması var ve zıplamak var. Zıplamanın biliyorsunuz bugün bile faydaları anlatılmaya devam ediyor. Bu arada size Antik Yunanlı sporcu Krotonlu Milo'yu da anlatayım. Oldukça güçlü kollara sahip bir beyefendi kendisi. Üstelik Milo bu gücünü bir buzağıya borçlu. Efsaneye göre Milo yeni doğmuş bir buzağıyı her gün ağırlık niyetine kaldırıyor. Gittiği her yere kollarında veya omuzlarında buzağıyı da götürüyor. Milo'nun buzağlı ağırlık egzersizleri 4 yıl boyunca devam etmiş. Sonunda buzağı yetişkin bir boğaya dönüşüyor tabii ki. Milo ise yetişkin bir boğayı bile rahatlıkla taşıyabilen bir sporcuya dönüşmüş sonrasında. Ağırlık kaldırmanın öneminden zaten günümüzde de bahsediliyor değil mi? Yöntemler farklılık gösterse de pratikte aslında durum hep aynı. Spor yaparsanız, vücudunuza iyi bakarsanız rahat bir yaşlılık geçirirsiniz. Diyelim ve iki güzel şarkı dinleyelim.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajlardan biraz da bahsetmek istiyorum size. Süper kahraman hikayelerini biliyorsunuz çizgi filmlerden ya da romanlardan veya ne bileyim sinema filmlerinden zaten aşinayız. Hatta çoğumuz görünmez olabilen... uçabilen veya böyle sınırsız güç sahibi bu süper kahramanlara özeniyoruz. Peki olağanüstü güçlere sahip insanların sadece çizgi romanlarda veya filmlerde yaşadığını mı zannediyorsunuz? Aslında gerçek hayatta da inanılmaz yeteneklere sahip olan süper kahramanlar var. Sıradan insanları süper kahramanlara çeviren bu özelliklere bazen böyle genetik bir mutasyon sebep oluyor. Bazen zorlu yaşam koşullarına adapte olmanın sonucunda bu özellikler ortaya çıkabiliyor. İşte bu insanların dünyayı kurtarmak gibi bir misyonları elbette yok ama çeşitli sebeplerle sıradan insanları süper kahramanlara dönüştüren bazı özellikleri anlatayım istiyorum size. İki güzel şarkının sonrasında ama.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
2: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
1: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
2: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
1: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
2: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
0: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Artı eğitim.
2: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: Artı Eğitim.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası,

0: Akbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
0: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
3: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
4: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
3: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
3: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
7: Spor.
6: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
7: Hava Durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
8: Haber. Radyo 5. Güle güle devam ediyor. Radyo Fresh.

Şarkılar bitti, döndüm ve geri geldim. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajları konuşuyoruz. Su altında net görebilmek listenin başına yerleşir diye düşünüyorum. Şimdi çoğu insan su altında gözlerini dahi açamıyor. Gözlerini açabilenlerin pek çoğu da su altındaki nesneleri ya hiç göremiyor ya da böyle belli belirsiz görüyor. Ancak Tayland ve çevresinde yaşayan Moken halkının üyeleri sahip oldukları sıra dışı bir özellik sebebiyle süper kahramanları andırıyorlar. Moken halkı için su altında bir nesneyi görmek, su üstünde görmek kadar kolay. Deniz göçebeleri olarak da biliniyor bu halk. En önemli geçim kaynağı da tahmin edebileceğiniz gibi denizcilik. Bu sebeple Moken halkı uzun yıllardır denizler üzerindeki kulübelerde ve teknelerde yaşıyorlar. Moken halkı uzun yıllardır devam eden bu yaşam koşullarına adapte olmuş durumdalar. Bu adaptasyon sayesinde topluluktaki insanlar su altında muhteşem bir görüş yeteneğine sahip olmuş. Sıradan insanlar hani ışığın su altında yeteri kadar kırılmaması sebebiyle net bir görüş elde edemiyorken Moken halkı için fizik kurallarının hiçbir önemi yok. 2003 yılında hatta bu halk hakkında gerçeği gözler önüne seren bir çalışma da yapıldı. Buna göre Moken çocuklarının gözleri su altında tıpkı yunusların gözlerine benziyor ve gözleri yunuslardaki gibi çalışıyor. Oldukça fazla belgeseli de var. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. İnsanın böyle tüyleri ürperiyor izlerken.

Gülüne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özelliklerden konuşuyorduk hatırlarsanız. Aşırı soğuklara dayanabilme özelliğini de anlatmak isterim size. Dünya üzerindeki pek çok insan biliyorsunuz sıcak veya normal iklimlerde yaşamayı tercih eder ama bunun tabii ki tek sebebi sıcak havanın tadını çıkarmak değil. Aşırı soğuk havalar insan yaşamı için hiç de elverişli değil. Kuzey Kutup bölgesindeki Inuitlere baktığımızda ve Kuzey Rusya'da yaşayan nenetler dondurucu soğuklarda bile hayatta kalabiliyorlar. Bunu görüyoruz. Bu iki halkın vücut yapıları ve genetik özellikleri dünyadaki diğer insanlardan oldukça farklı. Vücut sıcaklıkları normalden daha yüksek ve metabolizmaları çok daha hızlı çalışıyor. Ayrıca normal insanlardan daha az sayıda ter bezleri var. İşte bu sebeple havanın kaç derece olduğu bu insanların umurunda bile değil. Uykusuzluğa kaç gün direnebilirsiniz? Şöyle bir düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 1 hafta. Bununla alakalı da söyleyeceklerim var şarkıların sonrasında.

0: güne güne.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
10: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
9: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
10: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
9: Adres: Esentepe, Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
11: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
12: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
11: Küçük ev aletleri.
13: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
14: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo 5.
17: Gül güne devam ediyor.
16: Radyo 5.

Gülgüne Gül'le de genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Uykusuzluktan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi pek çok insanın normal şartlar altında her gün 7 ila 9 saat uyuması gerekiyor. Ama aması var. 2014 yılında yapılan bir araştırma uyku ve uykusuzlukla ilgili ilginç sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Buna göre günde 6 saatten az uyuyarak normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. Fakat herkes için değil, sadece genetik açıdan bizden farklı olanlar. Şimdi bu özellik yalnızca DEC2 genine sahip insanlarda bulunuyor. Genetik mutasyon sonucunda ortaya çıkan bu gene sahip insanlar daha yoğun bir REM uykusu uyuyabiliyorlar. İşte bu sayede de kısa süre uyuyarak çok daha dinç ve güçlü hissediyorlar. Bu mutasyonun sağladığı bir diğer avantaj da uykusuzluğun olumsuz sonuçlarını en aza indirmesi. Uykusuzluğun sebep olduğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar DEC2 genine sahip insanlar için öyle çok da fazla korkutucu değil. Artık siz de her gün böyle 6 saatten az uyuyorsanız ve buna rağmen dinlenmiş hissediyorsanız dikkatli olun, çünkü uzmanlar bu genin oldukça nadir görüldüğünü söylüyorlar. Harabim.

keyifli şarkılar eşliğinde Gül Güne Gül'edesiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor bugün genetik mutasyonlar nedeniyle. Sadece belirli sayıdaki insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Kemik yoğunluğundan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz insan sağlığı için son derece önemli. Özellikle de yaşlılık döneminde ortaya çıkan kemik yoğunluğundaki azalma ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Biz bunu biliyoruz. Kemik yoğunluğundaki azalma kemik erimesine veya kemik kırılmasına sebep oluyor. Ama tabii bazı insanların vücudunda sahip oldukları bir mutasyon sebebiyle kemik yoğunluğunda azalma yerine artış yaşanıyor. Bu insanların kemik yoğunluğu yaşlandıkça artıyor. Bu durumun sebebi SOST isimli kemik oluşumunu düzenleyen genin mutasyona uğraması. Öte yandan bu mutasyon özellikle böyle yaşlılık döneminde sağlıklı kemiklere sahip olmayı kolaylaştırsa da bazı olumsuz sonuçlara da sebep olmuyor değil. Sürekli yoğunlaşan ve büyüyen kemikler dev hastalığı, işte yüzde bozulma veya sağırlık gibi bazı sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Yani hemen öyle sevinmeyin. Yüksek irtifalarda yaşayabilmeyi de araya sıkıştırmak isterim. Bildiğiniz gibi deniz seviyesinden uzaklaştıkça havadaki oksijen azalır. Ama bazı insanlar deniz seviyesinden 5000 metre yükseklikte bile rahatlıkla nefes alabiliyorlar. Mesela Ant Dağları'nda yaşayan insanlar ve Himalayalar'da yaşayan Tibetliler üzerinde yapılan araştırmalar var. Bu insanların yüksek irtifa koşullarına muhteşem bir biçimde adapte olduklarını ortaya koyuyor. Bu halklar uzun yıllar sonunda akciğer kapasitelerinin artmasına olanak veren çok daha geniş bir üst bedene sahip olmuşlar. İşte bu sayede her nefes aldıklarında akciğerlerinde daha fazla oksijen depolayabiliyorlar. Böylece yüksek irtifa koşullarındaki oksijensiz ortamda bile yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

Anlatmaya öyle bir dalmışım ki zaman nasıl aktı geçti inanın hiç fark etmedim. Yarın yine aynı saatte en keyifli konular ve en güzel şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le de sizi bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılın.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
5: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
4: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
5: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
4: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
5: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
7: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
7: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
8: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
7: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
7: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, jinekolog, onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta

0: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
1: Telefon 0506 307 73 28.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: Artı Eğitim Eğitim.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
5: Reklamları dinlediniz.

0: getirdim.
1: Doğu, ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Bu ne oğlum?
2: Yok abi, bir yanlışlık var, ben almadım.
3: Doğu abi, sarı dedin, Ferrari dedin, getirdim işte.
1: Karşılıklı olmuş olabilir, sizi tanımıyorum. Bir tur binelim ama ayvalı çocuk o kadar getirmiş. O kadar getirmiş, ayvalı, ayvalı diye. Tekrar.
4: Hep yalan.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
3: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
4: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
3: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
4: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
3: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
4: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı uzman doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
9: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
10: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
9: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
9: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle

0: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi, Denizkent Sitesi yanı, Defne Sitesi B Blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi, açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Megapoint Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
7: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: faydası var.
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
4: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
3: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
4: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
3: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
4: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: gitme.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
8: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
7: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
8: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
7: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
8: Telefon 0344 223 0223.
7: 0531 344 5050.
8: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
9: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri.
11: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
12: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
11: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
12: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
11: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
12: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C blok, kat 1'de hizmetinizde.
11: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
4: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon
5: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
5: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
4: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
5: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
4: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
5: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
6: TOKİ'den evi çıkanlara,
7: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
6: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
6: Düğün seti 189 bin lira.
7: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
6: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
7: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
6: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
7: Telefon 0506 307 73 28.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
1: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
2: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
1: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
1: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim. Radyo Merhabalar Fresh. Ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
8: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
9: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
10: Tuncay Saran Show. Saran Show.
11: Ağrı kesici sanıp kulaklık yuttu. Midemden ses geldi.
12: Bu nasıl haber abi?
11: Sosyal medyada her gün binlerce garip video karşımıza çıkıyor, ancak Boston'da yaşanan bir olay viral kelimesinin tanımını resmen yeniden yaptı. Gece yatağında dinlenirken basit bir ağrı kesici yutmak isteyen 27 yaşındaki kız hayatı boyunca unutamayacağı bir dikkatsizlik yapmıştı. Abi nasıl karıştırırsın ya? Yani bir ağrı kesiciyle bir Bluetooth kulaklığı karıştırır mısınız ya? Ya bak, en kötü ihtimal En kötü ihtimal biraz karanlık diyelim oda. Elini aldığında da anlamadın diyelim. Çok uykun vardı, şuydu buydu. Ya ağzına attığında anlarsın ya, yutmadan önce yani. Bir bluetooth kulaklığı ağzına attığın zaman onu hissetmez misin yani? Ağrı kesiciyle bluetooth kulaklığı yutmak aynı hissi mi verir yani? Dikkatsizlikle atmış ağzına, bir elinde bluetooth kulaklık bir elinde hap varmış. Dikkatsizlikle bluetooth kulaklığı ağzına atmış. Sonra

çıkarırsın ağzından değil mi? Saniyeler içinde yaptığı hatayı fark eden kız yaşadığı o büyük paniği ve şoku ilk iş olarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şey olabilir mi bu ya? Bak bunu mahsusen bilerek etkileşim için yapmış olabilir mi arkadaşlar? Gerçekten de Bluetooth kulaklığı sırf böyle sosyal medya hesabından paylaşayım da etkileşim alayım diye yutmuş olabilir mi? Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Etkileşim için günümüzde her şeyi yapabilecek insanlar var. Ki kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmış video izleyenlerin ağzını açık bırakmış. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Ben böyle olduğuna inanıyorum yani bak normal bir insan yutmaz ya. Ya ağzında bunu hisseder ve çıkarırsın yani. Bizim büyük oğlan da bir defa zar yutmuştum. Ama 5 yaşındaydı yani çocuk şimdi hani. Ve yanlışlıkla şımarırken böyle zarla oynanan bir oyun oynuyorlarmış. Çocuk havaya atmış zarı böyle leblebiyi havaya atıp ağzına böyle havadan yakalamaya çalışma vardır ya tutturmaya çalışırsa. Öyle bir hareket yapmak istemiş atmış zarı havaya yani ağzına alıp çıkaracak böyle bir şımarıklık işte. Ondan sonra midesine girivermiş yutmuş yanlışlıkla zarı. Ondan sonra da başka bir yerden çıktı tabii.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar Kule ile pilot arasında geçmektedir.
2: Bir sefer sayılı Kahramanmaraş Hatay Concorde uçağının pilotu Tuncay Saran konuşuyor. Kule, orada mısınız?
3: Evet, buyurun Tuncay Bey, dinlemedeyim.
2: Bir şey diyeceğim, bu Concorde'lar çok hızlıymış diyorlar. Ben de kalkış yaparken biraz tedirgin oldum. Şimdi kalkıyoruz. Ne zaman Hatay'a varırız acaba?
3: Tuncay Bey, pilot sizsiniz, size bağlı. Concorde hızlı ama pilot yavaşsa 10 saat sürer.
2: Ne yaptınız canım, olur mu öyle şey? Bunun hızı belli değil mi?
3: Yani sabit bir hızı olacak değil Tuncay Bey. Ne kadar basarsanız yani. Bir de pilot sizsiniz, bana soruyorsunuz ne zaman Hatay'a varırım diye. Ne bilecekmişim ben? Uzaktan sanki ben kontrol ediyorum sizi, Allah Allah.
2: Doğru, siz de haklısınız. Tamam Sergen Bey, teşekkürler. Şu an Eyfel Kulesi'ni görüyorum ben galiba ya. Biraz fazla gittik herhalde. Dönelim biz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Hapşırmayı seviyorum ya. Güzel bir şey hapşırmak. Keşke sürekli hapşırsam. Düşünsene sürekli hapşıran bir tip. Özellikle de seri hapşırmaları seviyorum. Tek bir hapşırıkla kalmayacağım. Hani bazen olur ya böyle arka arkaya gelir. Hapşırırsın, birkaç saniye sonra bir daha hapşırırsın. Ya da yanınızdaki hapşırır. Hatta şaşırırsınız ne oluyor ya diye. Ama çok güzel bir şey abi. Seri hapşırmak. Seri hapşırmak. Ben ne zaman hapşırsam hep yanındaki biri bana şöyle bir şey söylüyor. Hapşırırken tutma kendini. Abi tutmuyorum zaten. Yani hapşırık tarzımdan dolayı böyle bir şey mi algılanıyor bilmiyorum. Tutmuyorum kendimi. Yani niye tutayım? Niye tutayım? Ne tür bir insan hapşırırken kendini tutar? Dur. Hapşırmamalıyım. Niye hapşırmayacaksın abi? Çok eskiden ergenlik yıllarımda bir gün bir markette hapşırmıştım. Hiç unutmam o olayı. Fırlamanın teki arka taraftan bana dedi ki geber. Çok yaşa değil de geber. Ne tür bir insan markette hiç tanımadığı hapşıran birisine geber der. Geber der. Ama ondan sonra ben ne dedim? Sen de gör.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0 344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri. Sayona.
2: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
9: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
10: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
9: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
10: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
9: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım Radyo hizmeti Fresh. Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

Tuncay Saran Show'a devam ediyoruz arkadaşlar. Sohbet, müzik, mizah, eğlence, komedi, keyifli vakit geçirmeniz için ne ararsanız hepsi bu programda var. Ayrılmayın, güzel bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Sarancı.
1: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.

sevgili Tuncay Seren Show sakinleri. Merhabalar efendim. Apartman sakinleri gibi söyledim ya. Keyifler yerindedir inşallah. Güzel bir program olsun. Apar topar geldim bugün birazcık. İşlerim vardı. Son anda yetiştim. Bir nefes alayım. Şöyle bir kurulayım şuraya. Ayarlarımı yapayım. Yerleşeyim. Başlıyoruz birazdan. Haydi bakalım. Tarkan da geldi mi? O da burada. Tamam. Bugün hangi şarkısını ayarladınız? Sürpriz olsun. Okey, tamam. Haydi bakalım.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
1: Hayata dair şu olay her zaman çok dikkatimi çekmiştir. Programlarımda da sık sık belirttiğim bir şeydir bu. Mesela geçmişte, çok uzak geçmişte de olabilir. Yaşanmış herhangi bir şeyin ya da bilinen herhangi bir şeyin, bir kelimenin olabilir, bir olayın olabilir, herhangi bir şeyin yeni öğrenilmesi, yeni ortaya çıkması. Nedir mesela son zamanlarda bunun en güzel örneği benim için, benim açımdan? Şudur abi, Neptünlü sevgilim. Abi bu şarkıyı ben daha önce nasıl hiçbir yerde duymamışım? Nasıl olmuş da bunca yıllık hayatım boyunca? Bak, düz hesap 40 yaşındayım diyelim. Bu kadar çok televizyon seyreden, internette dolaşan, işte yaptığım işle de ilgili bir şey çünkü. Nasıl bu şarkıdan haberdar olmamışım ya? Ya bu şarkı nasıl kamufle olabilmiş benim gözümde? Nedir arkadaşlar peki bu Neptünlü sevgilim olayı? Sözü fazla uzatmadan, üzerine de çok fazla yorum yapmadan size dinletmek istiyorum. Belki de dinlememiş olanlarınız vardır. Bilmeyenler vardır ilgili şarkıyı, bahsedeceğim şarkıyı. Hep beraber dinleyelim bakalım. Bu arada şunu söyleyelim. Şarkıyı söyleyen grup A1 olarak geçiyor arkadaşlar. Grup A1 ama şarkıyı Alpay söylüyor. Yani klibi izlerken grup A1 demiyorsun. Alpay söylüyor şarkıyı. Herhalde Alpay'ın öyle bir grubu vardı. Alpay'ın içinde bulunduğu öyle bir grup vardı vakti zamanında. Onların bir şarkısıymış. Dinliyoruz bakalım. Bu şarkı bildiğimiz ilk bilim kurgu şarkısı olabilir.

Ya bu şey gibi bir şey. Çok sık kesmek istemiyorum. Devam edeceğiz. Fazla kesmeyeceğim. Bu şarkıyı şey gibi düşünüyorum ben. Hani o dünyayı kurtaran adamlar var ya, o türsünler. Aynı kafalar yapmış bu şarkıyı. Yani zaten yakın yıllarda muhtemelen. Belki de aynı yıl. O filmlerin şarkı versiyonu. Hatta o filmlerden birisine kullanılsa yeriymiş. Aynı zihniyet yani. Aynı kafa. Devam edelim. Hangi dilden?

0: want you and I love you.
1: Abi çok acayip. Kesmeyeceğim diyorum ama dayanamadım. Yani mizah maksadıyla mı yaptın? Nasıl bir maksatla yaptın? Neyin kafası? Devam edelim.

0: achieve and I love.
1: Hani söyleyen kişinin de Alpay olması da ayrı bir olay yani. Alpay gibi bir müzisyen, o romantik şarkıların prensi Türk Julio Iglesias gibi yani. Sen çık böyle bir şarkı yap.

0: göze, ister Neptün'e. Sevgilim bekle, ben de geliyorum seninle. Dur gitme. Bekle. I want you and I love you.
1: Seni seviyorum.
2: Kompas abi, vuracak.
0: Bak sonunda o Türkçe öğrendi, benden hep Tünce.
3: Şimdi hep Tünce.
0: Çok mutluyum. Sevgilimle Neptün'de.
3: Ve sonrasında sevgili Alpay Neptün'e taşınır. Olay. Dinlediğim en acayip şarkılardan bir tanesiydi. Böyle bir şey olamaz. Bunun rakibi olamaz arkadaşlar.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yapay zeka yeşil sahaya iniyor. 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak teknolojiler hangileriymiş? Sensörlü maç topları, dijital oyuncu avatarları, hakem kameraları ve anlık analiz sistemleri turnuvada kullanılacakmış. Neymiş bunlar acaba? Sensörlü topu anlıyoruz. İçinde sensör vardır. Gol oldu mu olmadı mı, çizgiyi geçti mi geçmedi mi meselesi. Hareket sensörü olacakmış topun içinde. Vay be. Abi yıllar yıllar önce hiç aklımızın ucundan geçecek şeyler değildi değil mi bunlar? Teknolojik top ya. Yani bir futbol topunun bir teknoloji ürününe dönüşmesi yani. İçinde sensör var. Sensör 14 gram ağırlığındaymış. Maç öncesi de kablosuz olarak şarj edilecekmiş. Büşra'nın maç sırasında şarjı bitiyor sensörün. Yani topun şarj edilmesi lazım. Aa arkadaşlar topun şarjı bitti. Maç sırasında yani finale 5 dakika kalmış heyecan dorukta topun sensörünün pili bitiyor. Daha önceden yeteri kadar şarj etmemişler. Messi çıldırıyor falan. Ya abi kim şarj etmedi bunu ya falan. Ondan sonra kenara çekiliyorlar böyle. Topu şarja takıyorlar. Sigara içiyorlarmış falan.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
3: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
2: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
3: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
2: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
3: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
4: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Artı eğitim eğitim.
8: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
7: Artı Eğitim Eğitim.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
3: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
4: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
3: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, Kat 1'de hizmetinizde.
3: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahraman.

0: uyandırdıktan sonra daha bilinçli bir şekilde duymaya başladım ve bir genç delicesine kahkaha atıyor. Böyle şımarık bir şekilde, yani bilirsiniz o sarhoş hallerini. Yeah. Yani kendinden geçmiş belli, dayanamadım artık, kalkıp camdan kafamı çıkarıp bir şey söyleyeceğim, yani olmayacak böyle. Kafayı yemiş çocuk, sabahın köründe ne yaptığını sanıyorsun mahallede? Geldim, baktım, kafamı çıkardım camdan, bir baktım bizim sitenin çitleri var bahçeyi ayıran. Oraya böyle zombi gibi yapışmış çitlere. Salyalar saçarak saçmalıyor, bağırıyor, kahkahalar atıyor. Kafayı yedim ben ya böyle. Ve tek başına, tek başına. Yani birileri olsa da böyle bir şey yapamazsın da, tek başına olunca daha da garip. O anda ben de uyku sersemiyim bu arada. Direkt o anda fark etmedim bir şeyler içtiğini bunun. Ne içtiyse artık, ne tür bir hap ya da bir uyuşturucu içtiyse kafayı sıyırmış. Böyle bir şey ilk defa gördüm. O kadar garibime gitti ki o görüntü. Şimdi uyku sersemiyim, gördüm o görüntüyü böyle yaa falan. Şşşt yaptım böyle ona doğru. Sanki anlayacakmış gibi. Bu dünyada değil ki. Şşşt yapsan ne olur. Beni gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Herhalde önündeki apartmanlardan birinin camından biri çıktı diye algılamış olabilir, az da olsa böyle. Herhalde görmemiştir. Bir silüet olarak belki birinin çıktığını hissetmiş olabilir. Çünkü bana doğru bakmadı yani. Yine yaa yapmaya devam ederek, bağırarak filan, böyle kahkahalar atarak o değişik sesleri çıkarmaya devam ederek. Kim geliyorsa gelsin, beni mi korkutacaksınız lan? Lan dedim, tövbe yarabbim yani. Aklımdan şu bile geçti. Aşağı inip bir güzel döveyim şunu. Elime fırsat geçmişken, birini bir güzel dövme fırsatı yakalamışken, kendinden geçmiş, nasıl olsa hiçbir şey yapamaz, atış serbest diye. Aklımdan bu bile geçti ama dedim şimdi boşver ya. Adam uyuşturucu almış, ne olacağı belli olmaz. Yanında bıçak vardır, bir şey vardır hani. Dedim hiç bulaşmayayım, boşver. Sonra yavaş yavaş uzaklaştı. Sesi birazcık daha az geliyor, biraz daha uzaktan. Gel bakalım, sen mi geldin diye bir şey duydum en son. Biri gitti galiba yanına. Ne insanlar var ya. Bunlardan maalesef son zamanlarda çok var, biliyorsunuz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 7665. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
9: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri. Sayona.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saranç.
13: Eski evimizi satmak niyetindeyiz arkadaşlar. İnternete ilan koyduk ve bir kadın aradı beni. Evle ilgili sorular sordu falan ve kadınla telefonla konuşurken evin yeni fotoğraflarını da çekip internete koyduk gibi bir şeyler söyledi. Neyse, kadın düşüneceğiz dedi. Telefonu kapattık. Bu konuşmadan bir saat kadar sonra arkadaşlar bilinmeyen bir numaradan WhatsApp'tan bana şöyle bir mesaj geldi. Selam, selam, buyurun. Da demin konuşmuştuk yazmış. Da demin. Da demin gibi. Şimdi bir afallıyor insan, tamam mı? Da demin konuşmuş, Allah Allah. Yani da demin konuştuğum kişi evle ilgili bilgi isteyen bir kadın. O kadın mı yazıyor bunu yani, da demin konuşmuştuk diye? Neyse, böyle bir an afallıyorsun ama evet dedim. Fotoğraf atacaktın dedi. Ben de evin fotoğraflarını atacaktım diye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ama gene de telefonda vardı, attım evin fotoğraflarını. Ondan sonra şey dedi bana, kendini atacaktın. Ya böyle bir denk geliş olamaz yani. Hayatımda ilk defa WhatsApp'tan birisi yanlış birisine yazıyor. Yani adresler karışmış ve hani az önce kadınla konuşmuştuk, fotoğraf istiyor, evin fotoğrafları filan, böyle ya bu kadar denk gelir yani. Ben dedim fotoğraf atacağımı bilmiyordum, kendini atacaktın. Sen kimsin ya dedim. Pardon ya, yanlış olmuş abi, başka birisine yazacaktım, kusura bakmayın dedi. Sonradan çıktı ortaya meselenin ne olduğu. Benim abi telefon numaram bir şekilde, nasıl olmuş bilmiyorum, uygunsuz bir siteye girmiş. Bir şekilde birisi mi koydu, birisi yanlışlıkla mı yazdı, ne oldu bilmiyorum ama uygunsuz bir siteye girmiş. Sürekli böyle birileri beni arıyor, mesaj atıyor. Görüntülü arayan bile oldu bir defa. Merhaba filan. Allah'ım yarabbim ya. Neyse çok sürmedi, bir şekilde durdu arabalar.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Dünya değişiyor. Bunu toprakta hissediyorum. Suda hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan da yaşayan yok artık. The Lord of the Rings açılış cümleleri. Hiç unutmam. Belki bazı kelimeleri yanlış söylemiş olabilirim ama yaklaşık olarak böyle bir replik vardı. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk bölümünün açılışıydı bu yani. Çok özel bir seridir Yüzüklerin Efendisi ya. Çok güzeldir. Hiç unutmam, bir Aralık ayında vizyona girmişti. Ya 2000 ya 2001. Büyük ihtimalle de 2001 diye hatırlıyorum. Aynı ay yakın zamanlarda, yakın günlerde Harry Potter'da gösterime girmişti. Hatta böyle birazcık bir kıyaslama durumu vardı. Harry Potter mı daha iyi, Yüzüklerin Efendisi mi daha iyi diye. İkisi de süre olarak uzun filmlerdi. İkisinin de daha birçok bölümü çekilecekti. Yani Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter'lı günler başladı. Böyle güzel günler başladı. Çok önemli filmlerdir yani. O günlerde tadını çıkarmıştık bol bol. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili şöyle bir hatıram var benim. O günlerin popüler görüntü teknolojisi VCD. Şimdi çamur gibi geliyor VCD görüntüleri ama o zamanlar bize güzel geliyordu. Ve ben de yeni yeni VCD koleksiyonu yapmaya başlamışım. Sinemaya çok büyük ilgi duyuyorum. Şimdi o günlerde çalıştığımız radyo 3 katlı çok güzel müstakil bir villadan yayın yapıyordu. Etrafı böyle doğal, sessiz, sedasız, trafik olmayan bir tatil sitesi kıvamında bir yer. Şehirden birazcık uzak. Çok keyifli bir çalışma mekanıydı bu arada. Ve o zamanki çalışma arkadaşlarımızdan birkaç kafadar cumartesi akşamları film geceleri yapardık radyoda abi. Takardık yayını otomatiğe. Biz aşağı inerdik, böyle televizyon izleyebildiğimiz, pofidik koltukların olduğu, böyle yayıldığımız, kafamıza göre takıldığımız bir mekan vardı. Orada cumartesi geceleri film izlerdik. Sucuk partisi yapardık falan böyle. Şöyle bir şey olmuştu. Şimdi alışveriş merkezi de yakındı. Gitmiştik alışveriş merkezine. Bir şeyler almıştık falan. İşte ondan sonra filmlerin olduğu yere geldik. VCD reyonu. Verdim, kıydım paraya. Aldım Yüzüklerin Efendisi'nin VCD'sini. Geldik radyoya, koyduk aldıklarımızı mutfağa falan. Böyle hazırlıklarımızı yaptık. Kurulduk koltuğa. Ondan sonra ışıkları da kapattık. Açtım ben ambalajından filmi. Çıkardım VCD'yi böyle. Odaya yeni VCD kokusu yayıldı. Şimdi bu arada ben VCD'yi alırken üzerinde bir Türkçe ibaresi vardı. Kırmızı yuvarlak bir etiket olur ya. Türkçe konuşacak diye bekliyorum yani. Bekliyoruz. İşte hazırlandık, yayıldık. VCD'yi taktık. Bir başlattık abi. Türkçe konuşacak diye bekliyoruz ya. Bir başlattık. The world is changing. Kadın İngilizce konuşuyor. Ya da Elfçe. Elfçeydi galiba, pardon. Artık şeyler söylüyor işte. Türkçe değil. Myanmar. Aa evet, böyle bir şey çıkmıştı ağzından, hatırladım. Myanmar. Bir şeyler. Ana. Zaten altyazıyı görünce böyle bir yüzüm düştü. Yani acaba dedim, sadece bu kısmına özel mi Türkçe konuşmuyor? Belki birazdan başlar Türkçe konuşmaya. Şimdi o zamanın parasıyla bir de orijinal VCD almışım. Biraz para vermişim yani. Türkçe dublaj bekliyorum, böyle bir şey. Yamar. Gestas Fischers. Bir şeyler. Ondan sonra devam ediyor film. Komple film Türkçe altyazı. Zaten hemen VCD'nin kutusuna bakmışımdır herhalde. Bir baktım, Türkçe dublaj değil, Türkçe altyazı. Abi öyle hayal kırıklığına uğramıştım ki. Yani resmen paramı çöpe atmışım gibi hissetmiştim yani. Tüh be demiştim yani. Ulan baksana şu üzerindeki etiketi doğru okusana ya. O kadar para verdim, İngilizce film almışım ya. Şimdi geldi altyazıyı takip et. Acayip canım sıkılmıştı yani, moralim bozulmuştu. O tarihten sonra abi artık ben Türkçe dublaj film izlememeye başladım. Baktım, filmi izlerken mi buna karar verdim, ne zaman karar verdim bilmiyorum ama yani olay budur abi yani. Çok daha gerçekçi oluyor, çok daha orijinal oluyor, etkileyici oluyor, bilmiyorum nasıl tarif edeyim. Aslını seyrediyormuşsun gibi hissediyorsun yani. Türkçe dublaj izleyince sanki imitasyonunu seyrediyormuşum gibi hissediyorum ben. He, kopyası, fake gibi geliyor birazcık böyle. Ama her şeyle orijinalini izlerken, sesler de orijinal olunca bizzat filmin kendisiyle muhatap oluyormuşum gibi hissediyorum yani. Böyle Türkçe dublaj olunca araya sanki birisi giriyormuş gibi. Başka birisi bana filmi anlatıyormuş gibi hissediyorum. Çok keyif almıyorum açıkçası Türkçe dublajlardan.

0: Kırı bıraktım.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi pehlivan bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizde sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
4: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
3: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
4: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
3: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
4: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
5: Artı Eğitim Eğitim.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
1: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
2: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
1: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1 de hizmetinizde.
1: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Haber.
10: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
9: Spor.
10: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haber.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
5: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
4: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
5: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
4: Adres: Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
7: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
8: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
9: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
8: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de.
10: Chery. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
4: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
3: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
4: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
3: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
4: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
2: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı,

0: Geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Gülkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
3: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
4: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
3: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dilsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
3: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
0: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Artı eğitim.
6: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
5: Artı eğitim.
7: TOKİ'den evi çıkanlara,
8: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
7: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
7: Düğün seti 189 bin lira.
8: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
7: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
8: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
7: Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
8: Telefon 0506 307 73 28.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon: 0344 223 0223.
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
9: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
8: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
9: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
8: Adres: Esentepe, Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
10: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
11: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: chery.com.tr'de. Chery.
12: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
13: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
12: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
14: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
2: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
1: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
2: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
1: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
2: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
3: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
4: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
5: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
4: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C Blok, kat 1'de hizmetinizde.
4: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
6: Toki'den evi çıkanlara,
7: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
6: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
6: Düğün seti 189 bin lira.
7: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
6: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
7: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
6: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
7: Telefon: 0506 307 73 28.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
8: Artı eğitim eğitim.
9: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
8: Artı Eğitim Eğitim.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
10: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
10: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Beşiktaş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı uzman doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz: hem güçlü hem haklı olmak zorundayız, dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir, dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
6: Spor.
5: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6: Haber. Radyo Fresh.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Berkay ile yaptık, Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla kulaklarınıza ulaştı. Hemen sonrasında ise Gülizay ile devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Bahsetmem lazım, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Simge'den dinledik. Önümüz Yaz isimli şarkısıyla beraber sanatçı güne renk katan isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise Buray'la devam edeceğiz şimdi müzik yolculuğumuzda. Sahiden isimli çalışmasını seslendiriyor sanatçı, keyfin çıkarın.
1: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: Radyo 5. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.
0: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.

Son dönemin çok konuşulan şarkılarından biri diyebiliriz. Manifest ve Süper Staraj'da Pekka'nın ortaklığından dinledik. Hileli isimli çalışma günümüzü enerjik hale getirenlerden de bir tanesiydi. Hemen sonrasında Edis'e devam ediyoruz şimdi. Martılar isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
7: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
8: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
7: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C blok, kat 1 de hizmetinizde.
7: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
9: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
10: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
9: Gelinlikten bindallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
10: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
9: Adres: Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Sayana, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayana, sayana, küçük ev aletleri.
12: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
11: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğayla tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
13: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
14: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
13: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
14: Chery.com.tr'de. Chery.
15: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Radyo 5.

Bugüne dek seslendirdiği birçok slow şarkıyla dikkatleri üzerine toplayan bir isim İlyas Yalçıntaş, bu kez Kuralsız isimli şarkısıyla beraber güne renk katan seslerden biriydi. Onu uğurlarken Gülşen ve Murat Boz ikilisine kulak vereceğiz. Biraz geçmişe yolculuk yapıyor ve İltimas isimli düetlerine kulak veriyoruz.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.
0: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel'di konuğumuz. Peki Öyle Olsun isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biriydi. Ritmimizi bozmadan pop müziğin kraliçesi Hande Yener ve Berksan ortaklığından yine çok özel bir çalışmayı dinleyeceksiniz şimdi. Haberi var mı? Radyo

Oğuzhan Koç kulaklarınıza ulaşan isimdi. Düzenlemesi Çağrı Telkıvar'ın imzası taşıyan hit şarkısı Bitmedi Senelerce radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında yine önemli bir besteci Ersoy Üner karşılıyor bizi. Olacak Gibi Değil isimli şarkısını dinliyoruz ondan.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden pehlivanbal46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
3: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
4: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
3: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
4: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
3: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
4: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
5: Artı eğitim.
6: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
5: Artı Eğitim Eğitim.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Işıltınızı ortaya çıkarmanın zamanı geldi.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi Çarşı Şubesi'nde kendinizi yenileyin, güzelliğin en özel halini keşfedin.
9: Cilt bakımı ve profesyonel uygulamalar, kalıcı güzellik çözümleri, hijyenik, konforlu ve modern ortam, uzman kadro ile kişiye özel bakım.
10: Güzelliğinize değer katarken kendinizi özel hissetmeniz için buradayız. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.
9: Şimdi randevunuzu oluşturun, değişimi hissedin.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dinsude sitesi, C blok, kat 1 de hizmetinizde.
9: Randevu ve detaylı bilgi için 0530 039 20 09. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, güzelliğinize değer katar.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, jinekolog, onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
12: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
12: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: diyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.
6: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
5: Radyo Fresh.
6: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
5: Radyo Fresh.

Bir tanesi aslında daha önce Gökhan Özen'den solo olarak dinlemiştik bu şarkıyı, ancak Demet Akalın'la birlikte çok özel bir düete imza attılar ve bu şarkının yepyeni versiyonunu yayınladılar. Benden Sorulur radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardından Sadis'e karşılıyor bizi, Gece Puslu isimli şarkısını dinliyoruz ondan.

Pop müziğin sevilen ismi Bengü'den dinledik. Saat 3 isimli şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biriydi. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyorum radyonuzda sizler için. Ve bir diğer konuğumuz Mabel Matiz oluyor. Tarzıyla paylaştığı her şarkı dikkat çekmeyi başarıyor. İşte onlardan biri daha Dağılıyorum Olaysız. Radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5. Eskimeyen eskiler.

Yaşar'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Divane isimli şarkısıyla beraber bugünü keyifli hale getiren seslerden biriydi sanatçı ve onu uğurlarken yeniden günümüze dönüyoruz Sezen Aksu ile birlikte. Aşk Dansı radyonuzda.

Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısıyla Derya Uluğ konuğumuzdu. Hani isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi. Hemen ardından Fettah Can'a kulak vereceğiz. Sevilen besteciden Rüzgar Ektim, Fırtına Biçeceğim isimli çalışmasını dinliyoruz şimdi.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon 0344 223 0223.
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
9: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
10: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
11: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
10: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
11: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
10: Adres: Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
12: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana Yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
12: cherry.com.tr'de. Cherry.
2: Sayona. Çeyizinin incisi. Kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
13: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Artı eğitim.
9: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
8: Artı eğitim.
10: TOKİ'den evi çıkanlara,
11: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
10: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
10: Düğün seti 189 bin lira.
11: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
10: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.

0: Fiyatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
0: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
5: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
4: chery.com.tr'de. Chery.
6: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
7: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
6: Gelinlikten bindallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
7: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
6: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
8: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radio Fresh.
1: Okuttun mu bro? Okuttun bro? Okuttun bro? What? Okuttun bro?

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Artı eğitim.
4: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: Artı Eğitim.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen

0: mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: chery.com.tr'de. Chery.
6: Hayatının en özel gününe en özel dokunuş. Roya Spoza gelinlikle zarafet ve şıklık bir arada.
7: Prenses modelin ihtişamı, balık modelin zarafeti, Helen modelin romantizmi ve minimalist tasarımların sade şıklığı seni bekliyor.
6: Gelinlikten bin dallıya, duvak ve taçtan çiçeğe, saç ve türban tasarımı, profesyonel büş çekim ve albüm hizmetiyle her detay tek bir pakette.
7: Hayalindeki düğün için doğru adres belli. Randevu ve bilgi için telefon 0531 857 0046.
6: Adres Esentepe Akto Çaprazı. Roya Spoza Gelinlik. Hayalleriniz kadar özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Artı eğitim.
3: Yaz tatili başladı. Peki çocuğunuz bu yazı nasıl değerlendirecek? Artı Eğitim Kurumu yaz kursu 6 Temmuz'da başlıyor. Toplam 8 hafta sürecek. Programımızda öğrenciler hem eksiklerini tamamlıyor hem de yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor. Üstelik sadece 12 kişilik VIP sınıflarla. Daha fazla ilgi, daha fazla takip ve her öğrenciye özel eğitim desteği. Deneyimli öğretmen kadrosu, planlı ders programı ve verimli eğitim ortamıyla yaz tatili artık çok daha değerli. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Siz de çocuğunuzun yaz tatilini başarıya dönüştürmek için hemen yerinizi ayırtın. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: Artı eğitim.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın.
0: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
4: chery.com.tr'de. Chery.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Dışarı

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir.

zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Radyo Fresh.
1: Yalnızlıkta ezberler insan. Sessizliğin seslerini. Ses vaktinde gelmezse garip olur.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi. Sen perdemi delen güneş.
1: Sen... Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.